Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

hep sakladım sol cebimde. Kalbimin üzerinde hep baktım uyumadan önce, derin derin kapanana dek yorgun gözlerim. Ondan hiç ayrılmadım, ayrılamadım. Ölsem bile ruhum kalır dedim. Bağıra bağıra söyledim, söylüyorum ve size vasiyet ediyorum. Ne olursunuz dinleyin o resmi kefenime koymadan.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: yiyemedim, şiirler yazdım. Ama sen kalleş çıktın, aşkıma ihanet ettin. Duygularım mı önemli? Beni benden çal. Meğer bilmiyor musun, seni seviyorum kelimesinin anlamını. Daha ne söyleyeyim? Duygusuz desem, artık gözümde onun kadar bile değerli. Artık adını duyduğumda, aklıma iki kelime gelecek. Biri kin, biri nefret. Çünkü ben seni, çok, hem de çok sevmiştim.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadığım öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

gidelim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey...

söz mü bıraktın? Geriye dönecek yol mu bıraktın? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın? Paramparça bitti mi benim dünyamı? Sana söylemek

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uyumlu.

Sen yüzünü asıp gittin, benim kahrım yokluğa. Sen bunu bahane ettin, ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin, benim kahrım yokluğa.

hak edildim. Ezilmişim hayatım, çekilmeyen yükünden. Senin de farkın yokmuş.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

pişman. Aşktan ölür mü insan? Bizimki tam bir ziyan. Ağrısı çok, ilacı

0: seninle varlığını hissettirmektir yapacağım sadece. Saçların deniz, gözlerin alev, yanacağım seninle. Rüzgar ol es sadece, yangının büyür bende.
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24

0: Yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsa o kadar uzak.
1: İçelepen 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Bu aşk yasak olsa bile, dilden dile düşse bile, yılda bir kez olsa bile, dans eder miyiz?

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yok.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
2: Reklam kazandırır.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı.

0: 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Maksat Muhabbet Olsun başlıyor.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım. Efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde. Ben hep seninleyim. Ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun. Sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar? Yetmedi mi?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın, dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden yana. İlk gün gibi, ilk gün gibi hala.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli

0: GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
12: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
11: Renault Dacia Gürsoy Grup.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Maksat muhabbet olsun.

0: Haberler.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde denetimler yapılırken kritik noktalarda çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Eğlence mekanları, oteller ve araç kiralama firmaları da denetimden geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 56. günde de devam etti. Mahkeme sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. Böylece iki siyasetçinin evliliğiyle meclis tarihinde bir ilk yaşanmış oldu. Meclis

0: tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünya evine girmiş oldu. Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kuryeyle sevk etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 23 şüpheli tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı Türkmenistan vatandaşları aldı. Avrupa'da can alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik gözlemlenmezken gelecek hafta hava sıcaklığında artış bekleniyor. Kuzey Kore şimdiye kadarki en büyük savaş gemisini hizmete aldı. Ülkenin batı kıyısındaki Namfo tersanesinde bir konuşma yapan Kim Jong-un, donanmanın 70 yılı aşkın süredir devam eden duraklama dönemine son verdiğini ilan etti. Mersin'de FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen bir kişiye operasyon düzenlendi. Şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'la ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin incelemesine karar verildi. Sivas ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde düzenlenen halk dansları gösterisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde izleyicilerle buluştu. Programla Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunları bir araya getirildi. Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Arıtman Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: İçel FM 95.0.
4: Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık

Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyüzüme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama. Asıl mesele, asıl mesele, nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533-974-4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark

0: yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri kol

0: koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Radyo.55.
1: Radyo'nun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: insan yağmuru. Düşüyor yere. Tutma. Tutma. Atarsa kalbin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin. Yaptıkların, yaptırdıkların ve yaşattıkların için.

bir erkek ağlamış. Zafer senin zaferin, eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin, bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha, resmine baka baka, hayatında ilk defa

aşka gülüp geçmesin. Benimkisi aşk değil, bir oyundu.

0: benim yerim.
1: Reklam tanıtır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi...

0: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, bu frekansta. İçel FM 95.0.
1: Reklam tanıtır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
11: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545-619-0169, 0545-619-0169 Tarsus.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
12: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
13: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. iddia ediyoruz. Bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
14: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde denetimler yapılırken kritik noktalarda çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Eğlence mekanları, oteller ve araç kiralama firmaları da denetimden geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 56. günde de devam etti. Mahkeme sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. Böylece iki siyasetçinin evliliğiyle meclis tarihinde bir ilk yaşanmış oldu. Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünya evine girmiş oldu. Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kuryeyle sevk etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 23 şüpheli tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı Türkmenistan vatandaşları aldı. Avrupa'da can alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik gözlemlenmezken gelecek hafta hava sıcaklığında artış bekleniyor. Kuzey Kore şimdiye kadarki en büyük savaş gemisini hizmete aldı. Ülkenin batı kıyısındaki Namfo tersanesinde bir konuşma yapan Kim Jong-un, donanmanın 70 yılı aşkın süredir devam eden duraklama dönemine son verdiğini ilan etti. Mersin'de FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen bir kişiye operasyon düzenlendi. Şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'la ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin incelemesine karar verildi. Sivas ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde düzenlenen halk dansları gösterisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde izleyicilerle buluştu. Programla Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunları bir araya getirildi. Tepe Medya Genel Koordinatörü Erkan Arıtman vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Arıtman bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Arıtman Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
5: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
13: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş

0: satış avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Mersin ne istiyorsa o. İçel FM. İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in

0: Eşya Mağazası, 3 Katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı, Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak bir de ızgara.

0: restoranı 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001 santairaz.com Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova.
3: Son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden?

0: O kendini biliyor.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler.
1: 12. yargı paketi komisyondan geçti. İBAN mağdurlarına ceza indirimi yapılmasını öngören düzenleme metne eklendi. İzmir'de CHP'li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 24 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği belirtildi. Yargıtay, Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü Halil İbrahim Çabalar'a verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Çabalar cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak denetimli serbestlikle tahliye edildi. Mersin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda 76 oy alan Demet Şaman Tarlakazan yeni başkan seçildi. Tarlakazan, kendimizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak olan gönüllülüğün mesuliyetle buluşması için Kent Konseyi'ni egemen kılacağız dedi. Toroslar Belediyesi yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar çerçevesinde parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş güzergahları ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani ot temizliği ve genel çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Dumandan etkilenen ikisi kadın 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Adliyesi'ne gönderildi. Mersin'in Mut ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. 2024 yılında Mersin'e yurt dışından 17.352 kişi gelirken 2025 yılında bu sayı 7.995'e geriledi. Çukurova Uluslararası Havalimanı yeni uçuş hattıyla yolcularına bir alternatif daha sundu. Buna göre Çukurova Havalimanı'ndan 1 Temmuz itibariyle Hamburg'a direkt uçuşlar başlıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga büyümeden sona erdi. Tarafların ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı. Mersin ve Adana veteran futbolunun iki temsilcisi Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. Süper Kupa karşılaşması 27 Haziran Cumartesi günü saat 18'de Mezitli Suni Çim sahasında oynanacak.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı.

0: Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Sizin müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
9: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
10: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
5: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: İçel FM 95.0.

0: Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde bir...

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
9: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin.

0: İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

Günahım da vebalim de bil ki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm. El ne bilsin, eller ne bilsin, deli gönlüm dardadır. Deli gönlüm dardadır.

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 9124.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon

0: Dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme,

0: 150 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Tars Usta bir marka. Kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek. Kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545-619-0169. 0545-619-0169 Tars.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: 233 66 55

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Soğutucu ve derin dondurucu mavi beyaz eşyada 0543 582 91 24.
3: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün, ucuz fiyat garantisiyle mavi beyaz eşya 543-582-9124.
1: İçel Efendim 95.0.

kalbime gömdüm. Ağla gözlerim ağla, zamanı şimdi. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm.

0: beyaz eşya Davultepe Opet Petrol bitişiğinde 0543 582 91 24.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim.

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 9124.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: aşksız bırakma.
1: Reklam tanıtır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
7: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
17: Soğutucu ve derin dondurucu, mavi beyaz eşyada. 0543 582 9124.
18: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Mavi Beyaz Eşya'nın sponsorluğunda hazırlanan Arabesk Fırtınası sona erdi.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler. AK Parti istişare ve değerlendirme kampına girmeye hazırlanıyor. 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programda parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Kampta bakanlar AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya'ya ait bir Patriot sisteminin Malatya Kürece'ye konuşlandırıldığı açıklandı. Meclis kulislerinde terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa için Temmuz ayında adım atılması beklentisi gündemde. Teklifin NATO zirvesi sonrasında meclis başkanlığına sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iklim değişikliği ve küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda okul, kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı H.Ö.'nün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için kullanılacak jet motorlarının satış sürecini NATO zirvesi öncesinde hızlandırmayı planladığını öne sürdü. Satışın 100 milyonlarca dolarlık bir paketi kapsadığı iddia edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16.1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye dışında başka bir ülkede düzenlenmesi halinde zirveye katılmayacağını belirtirken, Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar bildirilenlere göre depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Meskin'in Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvadaki son maçında ABD ile karşılaşacak. Maç 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: Beyaz eşyada, bir tıkla kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarını

0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. 233

0: 0541-76-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: gece, ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım, kaderimdir dedim. Üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
1: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Cennet misali

0: Doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak bir de ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
12: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
13: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
12: Renault Dacia Gürsoy Grup.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Yenik düştüm rüzgarlara, savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

oysa sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine kötü şansa demir atmış gönül teknem. Deli gibi sevdim oysa sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine kötü şansa

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
1: Reklam tanıtır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği sorumlu SRC olduğunuzu alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. Cesur Nacar. Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Üzerine at ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yed Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Müzeonu sosyal takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Facebook Radyo, İçel FM Twitter'le. Don daima senin.

Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın, karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam beni. Terk etmedi sevdam beni. Bir kuş vardı, ta öteden bana gelip konan. Sevdamızı fısıldayan ve bir sen vardın benden içeri. Terk etmedi sevdam beni, terk etmedi.

Seni günlere böldüm. Seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim seni. Her gün, her dakika biraz daha seni yaşamak için. Böyle eskitip gideceğim yılları. Ve bir sen kalacaksın, bir de ben. Şiirler söylenir, şiirler biter. Bir sen kalacaksın, bir de ben. Seni günlere böleceğim. Seni aylara, seni daha yıllara böleceğim, yüzyıllara. Biraz senden kalacak, biraz benden. İşte hayat bu ya.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle. Korkuyorum seni kaybetmekten.

gece, günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız. Mavinin koynunda çok uzaklara dalıp gidiyorum sessiz sedasız.

0: sen ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğim, gözlerini yum. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki meslek yetiştirme ve eğitim merkezi tarafından yürütülen Genç Adım projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar ilçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klimas

0: Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. 230

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal.

0: Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: AK Parti istişare ve değerlendirme kampına girmeye hazırlanıyor. 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programda parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Kampta bakanlar AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya'ya ait bir Patriot sisteminin Malatya Kürece'ye konuşlandırıldığı açıklandı. Meclis kulislerinde terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa için Temmuz ayında adım atılması beklentisi gündemde. Teklifin NATO zirvesi sonrasında meclis başkanlığına sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iklim değişikliği ve küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda okul kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı H.Ö.'nün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için kullanılacak jet motorlarının satış sürecini NATO zirvesi öncesinde hızlandırmayı planladığını öne sürdü. Satışın 100 milyonlarca dolarlık bir paketi kapsadığı iddia edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16.1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye dışında başka bir ülkede düzenlenmesi halinde zirveye katılmayacağını belirtirken, Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar bildirilenlere göre depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. MESKİ'nin Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvadaki son maçında ABD ile karşılaşacak. Maç 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak.
3: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
4: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç LFM 95.0.

görsem, yüreğim burkulur, hatırası var. O anda aklımdan sevgilim geçer, anmadan duramam.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm

0: yanında.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
3: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: İçel FM 95.0.

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişim. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şey. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına. Elveda, elveda.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın sesini, seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına. Elveda, elveda.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
12: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
13: Su hayattır. Su hastanesi.
14: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
13: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
15: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
16: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
17: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
16: Renault Dacia Gürsoy Group.
18: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
19: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
19: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
19: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda,

0: kundura üzüm iş anında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook.

0: Radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Bir güneş batışında. Bir güneş...

0: İçel FM 95.0.
1: Bir güneş batışında, bir güneş batışında, beş taverna, beş taverna.

0: İçel FM 95.0.
1: Gün batımına yakışan şarkılar.

0: İçel FM 95.0.
1: Gün biterken de, başlarken de, İçel FM.

0: güneş batışında, bir güneş batışında, beş taverna, beş taverna sona erdi, sona erdi.
1: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.

0: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Yetiştirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar ilçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.

0: çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.

0: Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: AK Parti istişare ve değerlendirme kampına girmeye hazırlanıyor. 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programda parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Kampta bakanlar AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya'ya ait bir Patriot sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığı açıklandı. Meclis kulislerinde terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa için Temmuz ayında adım atılması beklentisi gündemde. Teklifin NATO zirvesi sonrasında meclis başkanlığına sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iklim değişikliği ve küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda okul, kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı H.Ö.'nün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için kullanılacak jet motorlarının satış sürecini NATO zirvesi öncesinde hızlandırmayı planladığını öne sürdü. Satışın 100 milyonlarca dolarlık bir paketi kapsadığı iddia edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16.1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

0: Anı belirtirken Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar bildirilenlere göre depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. MESKİ'nin Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. A-Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvadaki son maçında ABD ile karşılaşacak. Maç 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: 47 50.
1: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı

0: Yapısı Karşısı
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

çocukken ne düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınırı olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş, konuşsana be arkadaş.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç Alef'em 95.0.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya

0: Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki meslek yetiştirme ve eğitim merkezi tarafından yürütülen Genç Adım projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısında.

0: Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545-619-0169, 0545-619-0169 Tarsus.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
10: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

0: sensiz yaşamaya alışacağım. Kolay olmayacak seni unutmak. Belki gece gündüz hep ağlayacağım. Ne olursa olsun, ne olursa olsun artık sevgilim, sensiz yaşamaya...
1: İçel FM 95.0.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulu.

0: Yılında akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Maksat muhabbet olsun, devam.

0: Çel FM 95.0.
1: Bana bu güzel çiçekleri göndermedin de bana, benim dünya güzeli kardeşim Ömer Çelebi'ye teşekkür

İçel FM 95.0. Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Karanlık geceler elbet ağrır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma. Kolumuzu kıranlar olur elbet. Yolumuza duranlar olur elbet. Sırtımızdan vuranlar olur elbet. Hainler de bir gün ölür, aldırma. Hainler de bir gün ölür, aldırma. Ömür harap oldu, ben ziyan oldum. Her gün yollarına bakar kör oldum. Hasretin ağrında yandım, kül oldum. Yananları Allah mutlaka görür, aldırma. Yananları da Allah görür, aldırma.
1: İç El Efendim 95.0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki meslek edindirme ve eğitim merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar ilçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Maksat muhabbet olsun, sona erdi.

0: Mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında. Haydi tıkla her zaman.
1: Tıkla.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
0: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
13: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
14: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor.

0: arıyor.
1: Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: reklam kazandırır. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.

Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında.

0: Ağrı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Sen gideli, adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda dağ üşüyor, taş üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez, bütün adımlarım sana koşuyor. Ah sen gideli, sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli, hala hangi sinemaya gitsem iki bilet arıyorum. Hangi meyhaneye gitsem iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyımsan ve hala öylesine aşık. Sen gideli, kan kardeşim pişmanlık, can yoldaşım yalnızlık ve sırtımda çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum, yeni şarkılar sarmıyor beni, hep eskilere takılıyorum. Hele, hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi çakılıyorum.

Dün gece gözlerimden söz aldım. Bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım, bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdı kalemini ellerim, bir daha seni yazmayacaklar. Peki, peki ben bu kalbimi ne yapacağım, ben bu kalbimi? Hala sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler, yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağın, sen seni benden alıp gittin ama aşk bende kaldı, biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde, sen benden uzaklarda, başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak, bak şarkımız çalıyor, duyuyor musun? Duyuyor musun?

0: Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Reklam tanıtır.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz, Mersin.
5: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
7: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Gecenin Sesi başlıyor.
1: Gecenin en sakin saatlerinde radyonuz açıksa bilin ki yalnız değilsiniz. Gecenin Sesi programında mikrofon başında ben Kerem. Bu gece kalbinize dokunan, hatıraları uyandıran ve belki de içinizde saklı kalan duygulara tercüman olan şarkılarla birlikte olacağız. Duyguların ve melodilerin buluştuğu bu yolculuk başlıyor.

0: İçel FM.
1: Gecenin bu en kuytu vaktinde sevdasını sessizce yüreğinde büyütenlere, sadakatle bekleyenlere gelsin sıradaki şarkımız. Hani diyor ya büyük usta, seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı da yayıp musluğa, su içer gibi.

0: İçel FM.
1: Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşır.

sana verdim, senin için her gün öldüm.

seni sevdim, bu gönlümü sana verdim, senin için her gün öldüm. Dünya malını neyledim, sen yanımda.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: İçel FM.
7: Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan isimlerinden biri. Küçük yaşta başladığı müzik yolculuğunda yıllarca milyonların kalbine dokunan Ceylan ile programımıza devam ediyoruz.

0: İçel FM.
1: Kimi zaman bir şarkı anlatamadıklarımızın sesi olur. Gecenin bu saatinde her nota biraz daha anlam kazanır. Dinlediğiniz her şey biraz da sizden ister.

0: İçel efendim.
1: Ağır posta paketi. Neyin nesi belirsiz. Telaşlı, sevinçli, kuşkulu, açar gibi. Hayat biraz da böyle değil. Sürprizli, heyecanlı ve duygulu. İçel efendim 95.0'da bu akşam müziğin arasına güzel dizeler bırakıyor.

0: İçel FM.
1: Gece yavaş yavaş derinleşirken arabesk şarkılar kalplere dokunmaya devam ediyor. Şimdi arabesk müziğin kurucu isimlerinden biri geliyor. Orhan Gencebay ile devam ediyor.

0: İçel efendim.
1: Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi, ilk kez hissedilen duygular gibi bazı şarkılarda insanda iz bırakır. İçel efemde gecenin en güzel melodileri şimdi sizlerle. Programımız hız kesmeden devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin efsane sesiyleyiz. Yıllardır acıya, aşka ve hayata sesiyle tercüman olan Müslüm Gürses şimdi sizlerle.

0: İçel FM.
1: Gecenin sessizliğinde en güzel hikayeleri şarkılar anlatır. Belki bir özlem, belki bir sevda, belki de yarım kalmış bir hikaye.

0: İçel efendim.
1: Ben bazen radyoyu sadece şarkı için değil, ses duymak için açarım. Belki sen de öylesin.
2: Demek
1: o zaman doğru.
2: Kesin. Benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek kararın

canım. Bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından. Sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

0: İçel efendim.
1: İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldayan bir şeyler değil. Gecenin sakinliği radyomda yansır. Müziğin en güzel hali İçel efendim 95.0.

0: İçel FM.
1: Arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz isimlerinden, yazdığı ve söylediği şarkılarla milyonların kalbine dokunan İbrahim Erkal. O kendine has, içten yorumuyla sizlerle buluşuyor.
2: Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Usta be, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp, hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında, var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat. Aramışsın be usta, aramışsın. Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen. Çırılçıplak, savunmasız. Hiç oldun mu be usta? Anladım. Konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

0: İçel FM.
1: Gecenin en derin saatlerinde duygular biraz daha yüksek sesle konuşur. Radyonuzdan yükselen her melodi kalbinize dokunmak için burada. Gecenin sesiyle yalnız değilsiniz.

0: İçel FM.
1: Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşır.
2: İhaneti sende gördüm, sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak

0: İçel FM.
1: Kimi zaman bir şarkı anlatamadıklarımızın sesi olur. Gecenin bu saatinde her nota biraz daha anlam kazanır. Dinlediğiniz her şey biraz da sizden istiyor.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin duygusunu yıllarca güçlü yorumuyla dinleyiciye taşıyan Devran Çağlar. Yaşanmışlıkları notalara sığdıran o tanıdık sesiyle şimdi sizlerle.

0: İçel FM.
1: Gece ilerliyor ama arabesk şarkılar hala bizimle. Şimdi sevilen bir yorum geliyor. İçel FM'de duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini kısmayın. Çünkü gecenin sesi 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: İçel FM.
1: Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Gece ilerledikçe şarkılar da, duygular da biraz daha derinleşiyor. Gecenin en güzel melodileriyle birlikte olmaya devam ediyoruz.

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikteyiz.

0: İçel efendim.
1: Arabesk müzik denince akla gelen efsane isimlerden biri Ferdi Baba. Onun şarkıları yıllardır dillerde ve gönüllerde. Gecenin sesinde bu özel yorum sizinle.

0: İçel FM.
1: Arabesk müzik biraz da hayatın hikayesidir. Sevda, ayrılık ve özlem bu şarkılarda buluşur. Şimdi yine kalplerinizi ısıtacak bir yorum.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin klasik yorumlarından biri geliyor şimdi. Türk müziğinin zarif seslerinden Kamuran Akkor ile devam ediyoruz. Yorumundaki o eski zaman duygusu yine hissediyorum.

0: İçel FM.
1: Gece ilerliyor, saatler yavaş yavaş yeni bir güne yaklaşırken müzik bize eşlik etmeye devam ediyor. Her şarkı ayrı bir hikaye taşıyor. Gecenin sesinde bu hikayeleri birlikte dinliyoruz. Şimdi sırada yine güzel bir melodi var.

0: İçel FM.
1: Arabeskin en güzel yorumları bu gece 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle. En damar şarkıları dinlemek için frekanslarınızı bizden

0: İçel FM.
1: Gece yolculuğunda arabesk müzik en iyi dosttur. Şimdi arabeskin sevilen yorumcularından biri, arabeskin prensi Hakan Taşıyan sırada. İçel FM'de arabesk yolculuğumuz devam ediyor.

Sevecen kalbim oyun oynadı. Yalana günah kime doymadım.

Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi?

0: İçel efem.
1: Şehir uykuya dalmış olabilir ama bazı hisler hala uyanık. Bu frekansta gecenin en içten şarkıları sizinle buluşuyor. Sessizliği birlikte anlatabiliyoruz.

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikteyiz.

0: Deutsche Lefer.
1: Arabesk müziğin farklı yorumlarından biri geliyor. Arabeskin asi sesi Yıldız Tilbe sırada. Yorumundaki o güçlü duygu yine hissedilecek. İçel FM'de gecenin sesi son hızıyla devam ediyor.

0: İçel efendim.
1: Gecenin bu saatlerinde radyonuz açıksa müziğin büyüsünü hissediyorsunuz demek. Şarkılar bazen bir dost gibi yanınızda olur. Gecenin sesinde geceyi birlikte paylaşıyor.
2: Mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem. Geceler...

0: İçel FM.
1: Seviyorum seni, yaşıyoruz çok şükür der gibi Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleriyle kısa bir mola verdik. Şimdi müziğin sesi yeniden yükseliyor. İçel FM'de programımız kaldığı yerden devam.

0: İçel FM.
1: Hayatın içinden geçen, herkesin kendinden bir parça bulduğu şarkılar ve o şarkıların değişmeyen sesi. Ümit Besen. Şimdi sizlerle radyonuzda.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

Gecenin en derin saatlerinde kalbinize dokunan şarkılarla birlikteydik. Belki bir anıya, belki bir özleme dokunduk bu gece. Gecenin sesi burada sona eriyor. Mikrofonda ben Kerem. İçel FM 95.0 frekansında yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.

0: Bu şehrin bir ucunda, gecenin bir yarısında, kalmadık mı seninle bir evin bir odasında? Şeytan mı girdi kanına, açıldın, saçıldın? Giyin dedim üstüne, aklını mı kaçırdın? Bedenin değildi ki benim senden istediğim, seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Bazen düşünüyorum da, rüyamda görsem seni, bu haline şaşardım. İsteseydim seninle neler neler yaşardım. Yar ben seni koynuma, almadım da suç mu ettim? Sana kıyamadım gülüm, sen kendini kirlettin. Evet, benim gemimdi bu aşk denizinde batan, ama benim alnım açık, sen ettiğinden utan.
1: Gecenin sesi sona erdi.
2: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç LFM 95.0.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen.

bahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin

0: dostlarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşem. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşem.
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk.

Damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Bir masal gibi sanki. Bir rüya bu mutluluk. Çok şükür biz sonunda birbirimizi bulduk. Ne olur hiç bitmesin. Sürüp gitsin bu sevda. Biraz daha bir

İçel FM 95.0. Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.